çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: Radio Suara Turkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
2: Este es Radio Voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
0: Efirde Turkiye Ovozi Radyosu.
5: It Turkiye Hangya Radyoya.
6: Oldu Radyo Glas Turkiye.
7: Türkiye Önü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglavotganinglar Turkiya Avaz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026 yili 29 avgust shanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin 1, Urumchi vaqti tushdan keyin 4. Hurmatli radio anglovchilar, anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin 1dan 2 gacha, Urumchi vaqti tushdan keyin 4dan 5 gacha bo'lgan aralig'da Turk soat 3 cha, Turk soat 4 asmini hamrolari va radiomizning internet sahifalari www.trtuyg'ur.com, www.trtuyg'urcha.com va yoki www.trt-net-tr-uyg'ur adreslarida bevosita anglay olasizlar. Anlatışlarımızın tekrarını her günü Ankara vakti etigen 6'dan 7 gece, Ürümç vakti etigen 9'dan 10 gece bulan aralıkta kısa dolgun 7240 kilogörtüsü suni hemra ve internet arkalık anlıqalı bulur. Bugünkü anlatışımızda haberler, Türk dünyası da sahne seneydi, radyomuz üçün tayarlanan məxsus programı ve müzik tamaşa dünyası qatarlıq programlarımız var bulup, aldığımız gibi bir saat boyunca sizlerle birlikte olmalısınız.

0: Merhabalar, Türkiye Avazı Radyosu Haberler Programı.
1: Nepaldagi kalkun va tog' yumirilish voqealarida jinidin ayliqanlar soni 623 ga yetdi. 1100 dan ortiq kishi yo'qolib ketdi. Shanba kuni Nepaldagi kalkun va tog' yumirilish voqealarida jinidin ayliqanlarning 623 ga yetganligi e'lon qilindi. Soqchi tarafining bildirishicha, kalkun va tog' yumirilish voqealarida 2300 dan ortiq kishi qutqizib olingan. O'tirik qismdagi rayonlarga qutqizish vazifasi uchun minglab soqchi yuborilgan. Bildirilishicha, izdash qutqurish atrofdagi suv ehtib ketgan jasadlardan davomli izlamoqda ekan. Nepal saqchilari jami 616 jasadning topilganligini dalillaydi. Buning ichida Chitvanda 233, Sharqiy Naval Parasida 158 jasad topilgan bo'lib, bu joylar ofat eng og'ir bo'lgan rayonlar hisoblanadi. Jenidan ayrilganlar ichida yana Himalaya tog'idan boshlangan Botikoshi va Tereshuli daryolaridan tashib ketishi sababidan ofatga uchragan Gorka va Novokat rayonlaridan topilgan o'nlagan jasadlar bor. Hindiston bilan bo'lgan chegara bo'yidagi yiroq joylardami jasadlar topilgan. Nepal tarafda oz deganda 638 kishi yo'qolib ketgan bo'lib, buning ichida 511 chet ellik. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoyda 7 kishi o'lgan, 554 kishi yo'qolib ketgan. Nepal dairleri 2301 kişinin qutquzu ilin qalıqını ya ki yardarlardan davalını atqalıqını hayat qalıqlarının köpeyincisinin Novakot ve Rasuva rayonlarında kəlgini məlum qaldı. Saqçı tərəfindən sağlıq məlumatları da körsüləşcə, 27 saqçı xadimi bilən bolğan alaqı üzülüb qalğan. Apatki uçurğan rayonlarda 4811 nəpər xadim qutquzuş və əsləgi kəltürüş xizmətlərgə əvətləgən. 2026 yılı 8 ayının 29 günü Nepal'ın Novakot rayonu Divigat'ta kişiler tüyüksüz kelkün, kelgen kelkün ve lay şığıl ekimidin kengi verençiliğini gözün geçirmekte. Hürmetli radyo anlayışlar, yukarıda haberler alınanlar.

TRT Uyghurçinin örmetli klasmenleri, bugünkü programımızda Türk dünyasının senet ruhluk yaşlarını bir yege cem kıygan, sahnelerini ortak bir tıl ve ortak bir yürek bilen behriman kıygan alaylı bir uçuruş pahalı takkı toktulumuz. Bu uçuruşuş Türk dünyası hukukçular tiyatro festivalıdır. Kınundak da dıktığına programımızda bolsun. Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy'un itekçilikide şıkaşırılgan bu festival, Azerbaycan'dan Kazakistan'a, Kırgızistan'dan Özbekistan'a, Türkmenistan'dan Türkiye'ye geçip olgan kent bir coğrafyada Ali Mektep'teki yaş tiyatırçılarını okşaş bir sahnede uçkaşkar yüz görüştürmekte. Biz silahını bu musafe başlanan Tuncu Biket'e, yani Taşkent'e gelip varımız. Hikaye 2023 yılının Mayı'da Özbekistan'ın payitahtı Taşkent'te başlandı. 22. Mayı'dan 26. Mayı'a ötküzülgen 1. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali, Halkaralık Türk Medeniyet Teşkilatı Türksoy, Özbekistan Medeniyet ve Seyahat Ministerliği, şundakla Özbekistan Medeniyet ve Senet Üniversitesi'nin hemkarlığı bile ötküzüldü. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Türkiye'den gelen Ali Mektep okuyucularının teyirliğen tiyatrları Özbek senetperverler bilen yüz görüştü. Şunu bilen bir giyene, Türksoy'un şu yılı kurup çıkan Türk Dünyası Güzel Senet Üniversiteleri İttifakı'nın mı tuncu paliydi bop kaldı. Festival ahırda mukafatla takdim kılındı. En yakşı perdi mukafatı Kazakistan'dan Teperbek'le Jurginov Senet Akademiyası okuyucuları tarafından sahneleştirilgen Psikoz namlıq körünüşke berildi. En yeni tem mukafatığa Özbekistan'ın Kündüzsüz Keçile namlıq tiyatrı layık görüldü. En yakşı er artist mukafatını Kırgızistan'dan Damırbek Kayrak koluğa geldi. En yakşı ayal ertesi mükafatı olsa Azerbaycan'dan Lemen Salmuva'a takdim kılındı. Taşkent'te tutaştırılgan bu meşel bir yıldınkin bütünle başka bir coğrafyada, yani Baku'da kaydın yandı. İşkimin 24. yılı sahne Azerbaycan'ın payitahtı Baku'a köştü. Türksoy ve Azerbaycan Devletlik Medeniyet ve Güzel Senet Üniversitesi'nin uğurlaştırışı bilen ilip verilgan 2. nöbetlik Türk Dünyası Okukçular Tiyatro Festivali Azerbaycan Devletlik Akademik Müzik Tiyatrı'da heşemetlik bir içiliş bilen başlandı. İçilişka Azerbaycan Medeniyet Ministri Adil Kerimli, Türksoy Başkatibi Sultan Ravid'in başkayanı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan senet üniversitelerinin rektorları mı iştirak kıldı. Türksoy Başkatibi Sultan Raif içiliş nutku sözüldü. Festivalinin maksadının tiyatr senetinin terakkiyatına ve kelgüsünü itekleyen yaşlı otursta körüklerini tikleşke hizmet kıldığını eskertip mündak dedi. Bu festival Türk halklarının tiyatrının hılmahıllıkını ve çukurluğunu ekset duruş bilen birge, kerendaşlıkımızını ve birlikimizini dünyaya yeni bir kıtım köyüstüş imkaniyeti berdi. Şu sebepten ortak medeniyet mirasımızını keyinki evlatlığa yetküzdüğün eza devletlerimizden festivalimizgi kegen ve musabıkıgı çüşken her bir üniversite tiyatrı ümkige teşekkür eytimin, utuklat leymen. Festival boyunca HCTP Üniversitesi

cezalarını istimal kılış, suyudaki satasını aşırıp kesenden kozgılışını tezilti bitirdi. Yaşangallarda aksel muhim olsa mı ama börek iktidarı ve su istimalığa karar ziyade köp istimal kılışına sakınışı gerek. Kulasılgende aksel sağlamlık için kendi olsa olmaydı. Ama her yaşı nesilini çekip olurdu. Aksel menbelerinin köp kılıştırışımız gerek. Aksel miktarını temponlaştırıp bedenimizden hakiki ihtiyacına kulak salayız. Möhtərəm anıqçılar, podcastımızı anıqanlıqınlar üçün rəhmət. Başqa bir podcastımızda qayta görüşürüz ki, salamat bol qaysılar.

döngüler. Her köşe başında geriye bakmalar, kaygılar, korkular.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo anlıgıçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri. Her hıl rengdar programmalı. Şundakla birbirinin yakınlık nakşı müzikala bilen huzurunlarda boğuçı hemminlığa hemmede salametlik yer bolsun. Aman bolanla.

Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

Maramatlı Allah'a iki türlü duamız var. Birinci bir duamız, sözümüz hem kalbimiz ben, etken duamız bolgan. Ene sosu duamız, kavli degen dua bolgan. İkinci bir duamız, kaysı isti etken bulsak, sosu isem dua bolgan. Ol duaga bir yaktan, fiili dua dev aytılgan.

Misal bolsa bir sabancı tarlasını süre verip urluğunu şaşkan bolsa, ikincidin so isi bir yaktan dua bolgan. Nege dese sabancıdın şaşkanı so urluktan çıkkanlardı, toprak tuğul, kudayımız hak yaratkan. Yanı bolmagan toprak, aklı fikri yok eken de rızkımızdı kaydan bilsin, bilse tağı kaytıp versin.

Biraz taga oylasak, topraktan çıkarılgan beri rızık artında yalgız toprak bolmaydı. Kün, su, ava en bar. Susunlar tagı bizden, eş bir evdi tanımaydı.

Demek asıl üşünlük rahmetin kaznasına toprak esik boladı. Eginşi de sabanıman Allah'tan rızık tilep ol topraktı sürgünde rahmet esigin şaladı. Topraktın sürülgünü rızkımızdı kudaydın rahmetinden tilevge körüngen sebep boladı. Aynı sosu misal dey. Kaysi isti tutkan bulsak etken bari isimiz Allah'ka dua boladı.

Başka bir misalem bir soktadın okuları sosu em dua boladı. Kudayımız rahmeti men ol soktadın gayratını derslerini bülüge sebep etip şart kıladı.

Su yerde esimizge hemen sorav keledi. İnsanlardan kulluguman bolup turgan sosu isler, kaytip dua boladı. Biz kayrat körsetmesek, eş bir zat bolmaydı. Kulluk bizim bolgan halde, bizim etken işlerimiz, nege bizim bolmaydı.

Nav soroğa bir yavap sosu kepte berilgen. Biz eger çalışmasak üşün ol isp olmaydı. Sosu istim bir şartı gayratımız boladı. Tek sonuman barabar başka şartlar em boladı. Esimiz em közümüz, kulağımız, kolumuz ya da barmaklarımız bolmay berse kaysı isti, kaysımız et aladı. Sosunlarda bizge bergen Allah'tın özü bolgan. Somuş elermen etkenimiz bizim tuğul sonun bolgan.

Başka misal aytılsa, bir bakşacı bakşadın su yolağını yapsa, ol bakşada bolganlar bəri kurup kaladı. Su bakşacı de baytsa, men bolmasam bakşadan eş bir zaman sizler üçün meyva zebze şıkmayak. Meyvanız hem zebzenizdi, şıkargan men.

Bakşacıdan süyer de sözü toğrağa bolmaydı. Negedese ol bakşa, sudan başka toprakka, künden kelgen şuakka, taga neşe min türlü zatka muhtaç boladı. Bakşacıdan bergen suu, mınlagan sebeplerden tek birevi boladı.

Eğer sudu bir terek sorup talga vermese, su yaprakka oz basa, su bakşacı neşe su berse payda olmaydı. Bakşacıdan etkenisi, bakşa geçem kelgen sudun yolagını tıkamay, aşık tutkanı boladı.

Bir zattın bolganı, bir köp şartka baylı bolgan. Beri şartlar cıyılmasa, bir tek sebep noksan kalsa, susu işler bolmaydı. Tek şartlardın şartı, em sebepler sebebi, Rabbimiz hak boladı. Beri şartlar cıyılsa, eğer Allah tilemese, eş bir is bolmaydı. Sağlıkla kalınız.

0: Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,235. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Sokakta bir bayramda durakta bekleyişin, sanki sonsuz bir ayrılıkta okula gidişin, bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi, yüreğim yol boyu ardından ağlardı. Hatırlıyorum, adın Bahar'dı.

çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?